0: Har yanzu ana tare da sashen Hausa na gidan Radio Bon FM da ke kan mita 92.9. Yanzu ga wannan sallan.
1: Devon Kings, omo aladun adun to ko ebi ati ara mora o wa ni gbogbo ile itaja jake jado orile ede Nigeria.